0: O kanon, moi ne bi ba kof çin.
1: Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi.
0: E ki tebe?
1: Şumi bon, ne nazoviş, şu se ne yaviş.
0: Moi ne ba toga.
1: Cizba cizba, cizba cizba, cizba cizidi.
0: Stipu me majke.
1: Şumi bon, ne nazoviş.
0: Jel to nemaš boba?
1: Şu se ne yaviş.